0: Mirci. Mirci, fresh mal.
1: Romantic feels or soulful melody ke liye suno khasiyat.
2: Chachi,